0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Hürmetli ağayan! Konsertimiz jaksı ötüşmüşsiñizler. Bärimiz özimiz goy, kısılsepte kısılmay, uyalmay, dawıstarını çıkarıp oturamız. Kelsin ba ağayan! Minnetse körek.
2: Astana!
1: Menimçe bärimiz etkemiz kılandı.

Sensizim çirkinim. Bergus Birge, Bergus, Bergus! Güldük. Tamaşa, kuvanışım az kağın. Jilbirken.

gelgenden. Ah! Ah ya! Hazırı kasisleri kuyruksun hadi! Birge, bari biz hadi.